diye hiva gidiyor. Diş yuva si, diş yuva fiu. Why sleep better, why feel better, why look better, why be?